haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Manisa'da polisin düzenlediği operasyonda 1989 adet sentetik ecza hap, 9 adet uyuşturucu hapla çeşitli cins ve gramajlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı. İstanbul merkezde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Husiler

0: vurguluyoruz açıklamasında bulunuldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 6 Eylül günü gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür Oturumunda Şanlıurfa'daki bazı sınav salonlarında mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildiğini açıkladı. İncelemelerin ardından 392 aday için eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi. ABD Merkez Bankası 2023'ten bu yana ilk kez faiz arttırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla %3,75-4 aralığına yükseltti. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e yükseldiği bildirildi. Spor. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz," dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: 95.5

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım'la Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi. 3 kişi gözaltına alındı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 6 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edildi.

Edilen şüphelilerden baba Yusuf ve anne Elif Balıkçı savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sermaye piyasalarındaki

0: Kredileri dikkate alarak Türk Lirası likidite yöntemine ilişkin bir dizi önlem kararı aldı. Banka haftalık repo ihaleleriyle sağlanan fonlama miktarını arttırırken teminat iskonto oranlarında da düzenlemeye gitti. ABD Başkanı Donald Trump anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek "Umarım İran'la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz" dedi.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz" dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı. Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin dedi. Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içerisinde bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Estrella, Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın bulunduğunu ve uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4063 litre tahşiş yağı ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısını kabul ettiği gece 8 Ukrayna bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
2: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz," dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk son bir haftada gerçekleştirilen faaliyetlerine ilişkin bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan MEİS'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Halkbank işbirliğiyle hayata geçirilen Yükselen Kadınlar Kendi İşim Benim İzim programına katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, nitekim 2002'de %13,1 olan kadın girişimci oranımız 2025 yılında %18,2'ye yükseldi. Girişimci kadın sayımız ise 1.230.000'e ulaştı. Bu tablo kadınların bilgi, emek ve yeteneklerini ekonomik değere dönüştürmedeki başarısını ortaya koyuyor dedi.

0: Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Estrella, Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın bulunduğunu ve uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4063 litre taş eşya ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısını kabul ettiği gece 8 Ukrayna bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz," dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göler yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo

Mensch. Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kuruluşu.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla yarın hizmete açılacak. Bununla birlikte havalimanındaki pist sayısı 6'ya çıkmış olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı için ayırdığımız kaynakları, programın uygulanmaya başladığı 2022 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde arttırdık. 2022 yılında 188 projeye 115,2 milyon lira destek verirken, 2026 yılında merkezi bütçeden tahsis edilen 1,4 milyar lirayla 548 projeyi destek kapsamına aldık, dedi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı için New York'a gidecek. Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 6 zanlı tutuklandı. Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz," dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göler yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 17 Eylül 2026 günlerden Perşembe. Bugün haftanın 4. gününde yine en sevdiğiniz şarkılar festivalde sizleri bekliyor efendim. 120 dakikalık yolculuğumuzda iyi müziğe bizlere eşlik edecek olan tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim. Günün keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşıyor.

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde kulaklarınıza ulaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize de bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Keyifli şarkılarla yolculuğumuz sürüyor festivalde. 17 Eylül dedik bugün, hafta sonuna da adım adım hazırlıklar devam ediyor. Bugün ve yarın yurt genelindeki yağışlar devam ediyor ama hafta sonuna geldiğimizde ise havanın genellikle güneşli olduğunu görüyoruz. Hafta sonu planı, tatili planlayanlar için bir kez daha hatırlatalım, duyurmuş olalım. Günün keyifli şarkılarıyla yolculuk devam ediyor. İyi müziğe güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Görgü kuralları toplumdan topluma ve dönemden dönüme değişen saygı ve nezaket alışkanlıklarıdır. Biliyorsunuz ki bugün normal karşıladığımız bazı davranışlar geçmişte ayıplanırken bir zamanlar kibarlık sayılan pek çok davranış da alışkanlık da günümüzde oldukça tuhaf görünüyor diyebiliriz. Kıyafetten evliliğe geçmişte birbirinden ilginç 10 görgü kuralını sizlerle konuşacağız. Kısa bir ara aradan sonra buradayız.

Hanımlar beyler, geriye dönüp baktığımızda ne kadar da tuhafmış dedirten 10 eski görgü kuralı dedik. Birincisi, yemeğe giderken yanında kendi kaşığını götürmekmiş. Tudor döneminde İngiltere'de bir yemeğe davet edildiğinizde kendi kaşığınızı yanında götürmeniz bekleniyormuş. Davet edildiğiniz ev ne kadar gösterişli olursa olsun bu kural değişmiyordu. Bugün sofraya kendi çatal bıçağımızla gitmek oldukça tuhaf görünse de o dönemde bu davetlere hazırlanmanın doğal bir parçası olarak görülüyordu. Belki de genç yaşım.

Hanımlar beyler, eski adetlerden bahsediyoruz. Eski görgü kuralları daha doğrusu. Eski fotoğrafları şöyle bir gözünüzde canlandırın. 19. 18. yüzyıldaki o fotoğrafları. Baktığınızda gülümseyen insanları görmek nadirdir değil mi? Çünkü efendim eski fotoğraflarda bunu görmeyiz. Bunun nedenleri arasında dönemin fotoğrafçılık alışkanlıkları kadar diş problemleri ve gülümsemeye yönelik toplumsal bakış da vardı. Dişleri dökülen ya da çürüyen insanlar bunu gizlemek isteyebiliyordu. Ayrıca gülümsemek bazı dönemlerde delilikle ve müstehcenlikle ilişkilendirildiği için ciddi bir ifade daha uygun görülüyormuş. Uzun pozlama süreleri de insanların fotoğraf boyunca hareketsiz kalmasını gerektiriyordu. Bugün fotoğraf çektirirken gülümsemek neredeyse otomatik bir davranış değil mi? Ama geçmişte bu kadar doğal karşılanmıyormuş bu durum.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Eski görgü kurallarına bakıyoruz. Bazıları ne kadar da ilginç diyoruz değil mi? Hatta birçoğu için. Efendim, peçetenin olmadığı zamanlarda insanlar yemeklerinin ardından ellerini ve ağızlarını masa örtüsüne silerlerdi. Yani masa örtüleri için kocaman bir peçete de diyebiliriz o dönemler için. Şimdi yapsak gayet kaba algılanacak bu durum. O dönem temizliğin bir simgesi, sembolüydü çünkü peçeteler olmadığından masa örtüleriyle bu temizlik, bu hijyen sağlanıyormuş.

modern görgü kurallarına baktığımızda masada dik oturmamız gerekiyor değil mi? Ancak antik Yunan'a gidiyoruz birazcık. İşler orada pek de böyle yürümüyor. Üst sınıflar dilerlerse masalarda yatarak, uzanarak dahi yemek yiyebiliyorlardı. Bu durumsa güçlü olduklarını ve lüks içinde yaşadıklarını ifade ediyormuş. Acaba hiç böyle yatarken yemek yiyip de boğazına kaçıp işte hayatını kaybeden, nefessiz kalan bir antik Yunanlı var mıdır ya? Çok merak ediyor insan bu bilgiyi öğrenince, değil mi?

Hanımlar beyler, geçmişteki görgü kurallarından bahsediyorduk. Şimdi de milattan önce 6. yüzyıldayız. Efendim, Yunanlılar için ellerini kullanarak konuşmak büyük bir kabalık sayılıyormuş o dönemde. Yapılan heykellerin bile elleri pelerinlerin altına gizleniyordu. Yıllar içinde bu görgü kuralına veda edildi. Ta ki 18. yüzyıla dek. Tabloları için antik heykellerden ilham alan dönemin ressamları birçok ünlü ismi elleri gizlenmiş bir şekilde resmetti.

Festivalde yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz 17 Eylül bugün. Efendim, eskiden görgü kuralları diye bir konu başlığı vardı, onu işliyorduk. Çocuklara sarılmamak, onları öpmemek. 20. yüzyılın ortalarında dek ebeveynlik kitapları ağlayan çocukların görmezden gelinmesini tavsiye ediyormuş. Dolayısıyla bir çocuğu şımartmak kabul edilebilir bir durum değildi. Yani çocuğunuzu sevmeniz, ona sarılmanız toplum tarafından hoş karşılanmıyordu. Benzer bir şekilde yine çocuklara sarılmak, öpmek de yine hoş karşılanmayan durumlar arasındaymış o yıllarda.

Hanımlar beyler, tuhaf ve eski görgü kurallarını inceliyorduk. Henüz evlenmemiş çiftleri asla yalnız bırakmamakta o dönem hoş karşılanmıyormuş. Victoria döneminde ilişkiler pek çok görgü kuralından oluşmuş. Örneğin bir erkek bir kadına evlenme teklif etmeden önce babasından izin almalıydı. Nişanı bozan çiftlerin tekrar görüşmesi

içinde. Yine yasaklanmış da evlilik yoluna giren çiftlerin bir dakika bile yalnız kalması yasaktı ve ek olarak halk içinde fısıldaşmaları da kabul edilemezmiş. Bu da yine aslında bizim çok yakın tarihimize kadar bir şekilde görgü kurallarımız içerisinde yer alıyordu ama dünyada çoktan unutulmuş bir kural bu, değil mi?

Hanımlar beyler, herkese muhteşem bir hafta sonu dileyelim bir kez daha. Merak etmeyin, böyle yağışlı geride kalmayacak hafta sonu. Yarın da yağışlar sürüyor cuma gününde ama cumartesiye baktığımızda sadece Doğu Karadeniz bölgesinde cumartesi ve pazar gününde yağış etkili olurken yeni haftaya ise sadece Doğu Karadeniz'in en doğusundaki iki ilimiz dışında güneşli bir haftaya merhaba diyeceğimiz tahmin ediliyor. Hatırlatmış olalım.

Hanımlar beyler, Güneydağ'ın en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde burada sizlere iyi müziği buluşturduk. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden keyifli şarkılarla festivalde buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Ve devam ediyoruz tabii ki. Aç radyonun sesini iyice. Çok güzel bir istek var Asil Askaya'dan. Evet, Nuri, Fatih, Settar, Naci Tekle, Ferhat Aslan kardeşlerimizden, Zor Günler'deki kardeşleri Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Mustafa Buğra Bozkurt, Samet Kılıç, Yusuf Turan, Burak Aslan,

Cihan Tekle ve bütün dostlarına, kardeşlerine, kardeşlerimize, dostlara selam ve sevgileri. Sevgilerini iletiyorlar. Asil Askaya'dan Döneceğim Bir Gün parçasını da armağan ediyorlar. Sevgi ve saygılarımızla. Zor günler güzel kapılar açar. Sabredin aslan kardeşler. Nuri, Fatih, Settar, Naci Tekle, Ferhat Aslan kardeşlerimizden. Kardeşleri Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Mustafa Buğra Bozkurt, Samet Kılıç, Yusuf Turan, Burak Aslan, Cihan Tekle ve tüm arkadaşlara selam ve sevgilerini iletiyorlar. Asil Askaya Döneceğim Bir Gün parçasında armağan ettiler sevgi ve saygılarıyla. Zor günler güzel kapılar açar. Sabredin aslan kardeşler. Geldi.

bir hayatı seçmek istersin. Ama buna şansın olmaz. Çünkü başka bir hayat seni çoktan gözüne kestirmiştir. İşte biz buna kader diyoruz.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankı.

0: kullansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Evet efendim, kaldığımız yerden yola devam ediyoruz isteklerinizle. Bu arada dayıların dayısı benim Öp Öz dayım Recep Masatlı'nın, dün de söyledim, bir kere daha hatırlatalım. Yunus Tepeli'ye, Karayazılı Yunus Tepeli'ye ve kardeşlerine, dostlarına çok çok selam var Recep Masatlı dayımın. Keza Oğulcan Altınışık, Zeynel Apo Altınışık, Altınışık ailesine, Recep Masatlı dayımın çok çok selamları var. Gözlerinizden öpüyor, çok selamlarını gönderiyor dayım. İşleri güçleri rast gelsin kardeşlerimin diyor. Sabır dileklerinde bulundu Recep Masatlı dayım. Yunus Tepeli, Oğulcan Altınışık, Zeynel Apo Altınışık ve Altınışık ailesine ve dinleyen herkese, canlara, siz canlara özellikle çok selamları var Recep Masatlı dayımın.

Şimdi yola devam edelim. Etmesin ama Balım'ın bir mesajı var. Balım bu sefer çok uzun yazmış. Dur bakalım ne yazmış. Arkadaşlar Ankara çok soğuk değil mi ya? Vallahi böyle hani adamın yanı donar mı? Donuyor vallahi. İyi. Bu soğukları da özlemiştik. İlk defa uzun zamandır Ankara'da üzerime böyle bir eşofman üstü aldım. Cam açık çünkü. İyi de soğuk vuruyor. Keyifli yani. Ben serini severim. Çok sıcağı sevmem. Balım demiş ki Murat abicim inan Kırıktaş bizim hiçbir mesajımızı duymamış. Çünkü ben ona sürpriz yaparken o da bana sürpriz yapmaya çalışmış. Ben bu adam gibi adamı, özü sözü mert, dürüst, aşk dolu adamı nasıl sevmem? Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Aşkım da aşkım Murat abicim, her mesajı okuyuşundaki gülümsemen yeter bana. Seni mutlu edeyim, kalbini huzurla doldurayım. O gözlerin parlasın aşkımızdan, bana yeter diyor. Değerli kardeşim İnan Kırıktaş'a, Balı böyle diyor. İyi ki hayatımdasın İnan Kırıktaş. Ve hep orada kal. Sen o kadar güzel seven bir adamsın ki ben sana bunun için milyon kere teşekkür ederim. Ve ikimiz de birbirimizi mutlu etmek için uğraşırken kalbimizin bir olduğunu hissediyorum sevgilim. İyi geceler dedi Balı. Sevdiği adam, değerli kardeşimiz İnan Kırıktaş'a böyle seslenmiş. Tüh diyelim ya, eşim de eşim canım, hiç kimse de kocam da kocam, neler geldi İnal. Neyse bakalım bundan sonrasına bakacağız. Melih Can Çelik kardeşimin isteği yeni düştü. İnsan gelmez mi?

Hülya Evrensel'den istemişler. Melih Can Çelik, Yusuf Genç ve Eren'den gelsin bu şarkı. Hülya Evrensel, İnsan Gelmez mi şarkısı. Emre Şener, Kadircan Yıldırım, Kemal Pekbay, Kirli Baran Karaman, Umut Aras, Kubilay Bozkurt, Hüseyin Efe Aktaş, Özgür Altınok, Metin Çiçek, Soner Yetik, Ramazan Taşdelen, Muammer Muhammed Kadir Karabulut, Yiğit Can Polat için.

Melihcan Çelik'in isteği, Melihcan Çelik, Yusuf Genç ve Eren'den gelsin bu şarkı. Melihcan Çelik, Yusuf Genç ve Eren'den geliyor bu istek. Kime? Hülya Evrensel'den insan gelmez mi şarkısı kimlere geliyor? Emre Şener, Kadircan Yıldırım, Kemal Pekbay, Kirli Baran, Karaman, Umut Aras, Kubilay Bozkurt, Hüseyin Efe, Aktaş, Özgür Altınok, Metin Çiçek,

kaldıramayacağı yük yüklemezmiş. İmtihan hayatındayız. Bu imtihanlar güzel günlerin sabrı olacak. Bu günleri göreceksiniz sabır kardeşlerim. Çok güzel Ömercan, teşekkür ederim. Çok güzel. Aynen öyle. Gio Cihan Özal. Gio ben bunu belki bu telaffuzu vardır. Gio Cihan Özal, Memo Kaçar, İbrahim Taşkıran, Dodom, Paşam diye devam etmiş kardeşim. Paşom, Baran Ağam, Hasan Basri Nokta, Turan Alp Güzel, Sefa Yağmur Ağabeyim, Sıtkı Işık, Kubi. Tüm sevdiklerime selamlar dedi Ömercan. Rabbim kuluna kaldıramayacağı yük yüklemezmiş. İmtihan hayatındayız. Bu imtihanlar güzel günlerin sabrı olacak. Bu günleri göreceksiniz sabır kardeşlerim dedi Ömercan. Hepimizin bir imtihanı var arkadaşlar ya. Herkesin imtihanı kendine çetin.

balım gelmiş. İnan Kırıktaş'a ihtiyacım var şarkısı. Murat abicim gelsin, çünkü bizim birbirimize ihtiyacımız var. Bizim şarkımız bize armağan olsun. Seni çok seviyorum aşkım dedi. Sevgili balım, İnan Kırıktaş'a ihtiyacım var şarkısı. Murat abicim gelsin, çünkü bizim birbirimize ihtiyacımız var. Bizim şarkımız bize armağan olsun. Seni çok seviyorum aşkım dedi. Ömercan'dan bir şarkı isteği düştü ama bir önceki mesajla birleştiririm Ömercan, sen merak etme. Gördüm, şimdi düştü abim, geç düştü. Mesajınla birleştirir, biraz sonra gönderirim. İbrahim Düşten'den bu da gelir, bu da geçer istemişsin. Birazdan tekrar isimleri okurum, merak etme. Tamam abim. Eyvallah. Teşekkür ederim yayınımıza katkı sağladığınız için. Balım, balım kardeşim, inan Kırıktaş'a ihtiyacım var şarkısı. Armağan olsun dedi. Murat abicim gelsin inan Kırıktaş'a. Çünkü abi diyor, bizim birbirimize çok ihtiyacımız var. Bizim şarkımız bize armağan olsun. Seni çok seviyorum aşkım. İnan Kırıktaş'tan balına, balından inan Kırıktaş'a ihtiyacım var. Aç radyonun sesini ihtiyacı olanlar. İnan Kırıktaş balın sana gönderiyor kardeşim bu şarkıyı. Sen de balına tüyler diken diken. Allah sevenleri kavuştursun şu gecenin hürmetine. Mübarek bir gecedeyiz. Cumamız, cuma gecemiz mübarek olsun.

Ben Fırat Kaplan, ağabeyim Fatih Pürlü, Muhammed Atak, Kadir Turgut ve Melih Turgut. Yine tüm dostlarıma selam olsun. Ayrıca bu güzel eser Fatih Pürlü'den dostluğu kardeşi Ozan Selçuk'a gelsin. Doğum günün kutlu olsun aslan kardeşim, selamlarla. Ben Fırat Kaplan, abim Fatih Pürlü, Muhammed Atak, Kadir Turgut, Melih Turgut ve tüm dostlarıma selam olsun. Ayrıca bu güzel eser Fatih Pürlü'den dostu kardeşi Ozan Selçuk'a gelsin. Doğum günün kutlu olsun aslan kardeşim, selamlarla. Geldi bile Ahmet Kaya doğum günü.

Senelerce sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencerene. Karakollar beni alır sorgular gecelerce. Hiç bekleme, belki gelmem, gelemem senelerce. Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencerene. Karakollar beni alır sorgular gecelerce.

0: Efendim ilerleyen dakikalarda Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına Zor ve Evren Dilmaç kardeşimden bolca şarkılar var bu gece. Yanacağı benziyor. Volkan Dilmaç ve arkadaşları radyo başından ayrılmasın. Ömer Can kardeşimin isteğini yapıyorum. İbrahim Düşten bu da gelir bu da geçer. Kimlere? Bir önceki mesajında vardı. O isimleri bir daha aktaralım. Kardeşimizin yayınımıza kattığı değer bizim için çok mühim. Rabbim kuluna kaldıramayacağı yük yüklemezmiş. İmtihan hayatındayız. Bu imtihanlar güzel günlerin sabrı olacak. Bu günleri göreceksiniz. Sabır kardeşlerim dedi Ömercan ve Gioji Cihan Öcal'a, Memo Kaçar, İbrahim Taşkıran, Dodom, Paşon Baran Ağam, Hasan Basri Noktaya, Turan Alp Güzel'e, Sefa Yağmur Ağabeyine, Sıtkı Işık Kubi'ye, tüm sevdiklerime selam olsun. İbrahim Düştem bu da gelir bu da geçer armağan olsun dedi Ömer Can'ın isteği yayında.
1: Deli dolu bir sevdaya gitti kaldım bir başıma. Bu da gelir bu da geçer vay.

Ben can dostları Tarık Kocaoğlu, Erman Altınışık, Yasin Uzun, Can Göksüoğlu, Tahsin Koçar, Eray Bayar, Mertcan Alıcıoğlu, Berat Karakurt Can, Sezer Atamer ve tüm arkadaşlarına selam olsun. İnsanoğlu enginleri gözet, yüksekten uçma indirirler. Bir gün bey paşa olsan da. Doğum günün kutlu olsun canım kardeşim Tarık Kocaoğlu. Güzel günlerde görüşmek üzere. Eyüphan bey paşa olsan bizden sana armağan olsun aslan dostum. Tarık Kocaoğlu, ad günün kutlu olsun, biz de tebrik ediyoruz. Kardeşlerin Atakan Şener, Ahmet Koçak, Şafak Şener gibi biz de ekip olarak ad gününü tebrik ediyoruz. Tarık Kocaoğlu, Erman Altınışık, Yasin Uzun, Can Göksüoğlu, Tahsin Koçar, Eray Bayar, Mertcan Alıcıoğlu, Berat Karakurt, Can Sezer Atamer ve tüm arkadaşlara selam olsun. Doğum günün kutlu olsun canım kardeşim Tarık Kocaoğlu. Güzel günlerde görüşmek üzere. Eyüphan Bey paşa olsan bizden sana armağan olsun aslan dostum dediler.

insanoğlu fazla zulüme kaçma. Haddin bildirirler bey paşa olsan. Enginleri gözet yüksekten uçma. İndirirler bir gün bey paşa olsan.

Hak gönderir bir gün kalpsiz meleği. O anda dinlemez hiçbir dileği. Kolu yok yakasız beyaz gömleği. Giydirirler bir gün bey paşa olsan. Bey paşa olsan.

Nur Bey, Evren Dilmaç'ın isteği yayında. Hemen peşinden söyleyeyim. Can Göksüoğlu hediyeni aldım aslan abim dedi. Zor Bey, Evren ve Mustafa Yavuz'dan Bizi Bizden Ayırdılar adlı şarkıyı babacığı başta olmak üzere Volkan Dilmaç'a armağan etti. Mesaj aynen şöyle. Ve aleyküm selam Zor Bey, Evren Dilmaç. Babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir. Ellerinden öperim. Yanındaki dostları Veysel, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerime selam olsun. Saygılarımı, sevgilerimi iletirim. Abilerim Batuhan Kuşbudu, Can Göksüoğlu, Burak Can, Baki Karisli, Burak Karisli, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Tayfur Avcı, kardeşim Hamza Topdemir ve Oğulcan Olgan adını sayamadım. Bütün dostlarıma, abilerime, babama selam olsun dedi Zor Bey. Yol kararınca dönen haindir. Her nasip de vaktine esirdir. Önce şeref, sonra hayat. Tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Kemal Özüpek, Zekeriya Akdoğan, Alperen Gözüpek, Can Yıldırım ağabeylerime de selam olsun. Yine Ceylan Marketler Zinciri çalışanlarına çokça selam dedi. Zor Bey, Evren Dilmaç. Şamyel Osman'ı da sevgiyle, saygıyla selamladı Zor Bey, Evren Dilmaç. Zor Bey'den babası Volkan Dilmaç başta olmak üzere dostlarına, kardeşlerine armağan olarak geldi. Mustafa Yavuz'dan Bizi Bizden Ayırdılar.

Zorba Evden Dilmaç'tan Bir Eyüpan Bey Paşa Olsam Daha geldi. Selamünaleyküm, ben Zorba Evren Dilmaç, babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir, ellerinden öperim. Dostları Veysel, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerime selam olsun, saygılarımı, sevgilerimi iletirim. Abilerim Batuhan Kuşbudu, Can Göksoğlu, ki Can Göksoğlu'nun hediyesini aldığı için de çok teşekkür ediyor Zor Bey. Burak Can, Baki Karisli, Burak Karisli, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Tayfur Avcı, kardeşim Hamza Topdemir ve Oğulcan Olgan, adını sayamadım, bütün dostlarıma, abilerime, babama selam olsun. Yol kararınca dönen haindir, her nasipte vaktine esirdir, önce şeref sonra hayat, tanıyan tanımayan herkese selam olsun dedi Zor Bey ve devam etmiş. Kemal Özüpek, Zekeriya Akdoğan, Alperen Gözüpek, Can Yıldırım ağabeylerime de çok selam olsun. Ceylan Marketler Zinciri çalışanlarına çok selam olsun. Şamyel Osman ağabeyime de selam olsun. Bu şarkı armağan olsun dedi. Zor Bey, geceyi yakıyor yavaş yavaş. Başta babacığı Volkan Dilmaç olmak üzere. Volkan Dilmaç'ın dostlarına ve Zor Bey arkadaşlarına, abilerine bu güzel çalışmayı armağan etti.

0: insanoğlu fazla zulüme kaçma. Haddin bildirirler bey paşa olsan. Enginleri gözet yüksekten uçma. İndirirler bir gün bey paşa olsan. Hak gönderir bir gün kalpsiz meleği. O anda dinlemez hiçbir dileği. Kolu yok yakasız beyaz gömleği. Giydirirler bir gün bey paşa olsan. Bey paşa olsan.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
4: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
5: Yasin Arık panelinden gelen mesaj şöyle. Kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz. Metin Çiçek, Özgür Altınok, Mustafa Arık, Aykut Tekeş, Sarp Doğan, Yusuf Can Salman, Yiğit Can Polat, Soner Yetik, Hüseyin Aktaş, Kadircan Yıldırım, Baran Karaman, Emre Tahiroğlu, Ahmet Can Köse, Ahmet Batuhan Şen, Küskün Ramo Daşdelen, Can Berk Duran, Erdinç Arslan Göz, Mehmet Ali Karan, Ferhat Yurt, hepsine bol bol selamım var abi dedi Yasin Arık. Yasin Arık'ın isimlerini saydığım kardeşlerime çok çok selamım var. Bu arada Yasin, çok teşekkür ederim virgül koyduğun için. İsim ve soy isimlerinin arasına bak, hatasız hepsini aktardık. Allah razı olsun abim. Dinleyen kardeşlerimiz de dikkat ederlerse çok şahane olacak. Çünkü isimler karışıyor bazen. Üç isim oluyor yani. Kuzey Sandalye Hasan Şahin'den abileri Özal Genç, Aytaç Kemer, İzzet Yasak, Bektaş Yapışkan, Asım Başardın, Taha Gümüş, Gümüş'e, Ertuğrul Polat'tan taşıp sel olmuşam, unutulanlar, unutanları asla unutmazlar mesajıyla. Ertuğrul Polat, taşıp sel olmuşam. Bakayım kontrol.

evet. Ümit ediyorum inşallah demo kayıt değildir. Sesler çok düşük. Kuzey Sandalye Hasan Şahin, bilginiz olsun. Yani biz çalmayalım demiyoruz ama kayıtlar çok dip bak. Haberiniz olsun. Kuzey Sandalye Hasan Şahin'den abileri Özal Genç, Aytaç Kemer, İzzet Yasak, Bektaş Yapışkan, Asım Başardın, Taha Gümüş'e, Ertuğrul Polat'tan Taşıp Sel Olmuşam, Unutulanlar Unutanları Asla Unutmazlar mesajıyla Kuzey Sandalye Hasan Şahin'in isteği yayında.

Gülen gözlerinden yaşlar dökülmüş, hoyrat ellerinde verin bükülmüş, sevgi ırmağında aşklar tükenmiş, taşıp serolmuş abi nereden bilesin. Her seher umutlar bir bir kayboldu, canımdan çok sevdim o da el oldu, sırtımdan vuran da nazlı yar oldu, yanıp kül olmuş abi nereden bilesin. Bülbül gülden ayrı yaşar mı bilmem, geriye dönsem de seni sevemem, sen hoyrat gül oldun elde gelemem. Yarın kilo düşer.

Balım inan Kırıktaş'a gelsin dedi. Sen benimsin, ben senin. Burcu Güneş'ten. Balım diyor ki sen benimsin. Sen biliyorsun ki ben seninim ve balın seni çok seviyor. Aşkım da aşkım dedi. Balığı inan Kırıktaş'a bu güzel eseri gönderdi Burcu Güneş'ten. Sen benimsin, ben senin. Ve balın diyor ki diye başlayan cümlesi şöyle. Sen benimsin. Sen biliyorsun ki ben seninim ve balın seni çok seviyor. Aşkım da aşkım diyor. İnan Kırıktaş senin için geldi balından. Burcu Güneş söylüyor. Sen benimsin, ben seninim.

eyvah Gökhan Doğanay geldi mikrofonda. Mehmet Batuhan Şahin'den Fırat Karayazı, Gürbüz Demir, Sefa Kürşat Yaman, Ahmet Oğuzhan, Can Veysel Çelik, Demetli Bilocan, Haymanalı İso, Paşalı Apoday'a gelsin. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Fırtınalar sonsuza kadar sürmez. Elbet bir gün açılır kapılar. Gökhan Doğanay, Keke Eyvah, Mehmet Batuhan Şahin'den Fırat Karayazı, Gürbüz Demir, Sefa Kürşat Yaman, Ahmet Oğuzhan, Can Veysel Çelik, Demetli Bilocan, Haymanalı İso, Paşalı Apoday'ı kardeşlerine, dostlarına geliyor. Başımıza ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Fırtınalar sonsuza kadar sürmez. Elbet bir gün açılır kapılar. Mehmet Batuhan Şahin'den dostlarına geldi. Keke Eyvah.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Neşe Genç kardeşimin, Neşe Genç kardeşimin panelinden gelen mesaj. Aslan yüreği dar yerlere sığmaz, yürek umuda yenilmez, insan umudu tükenmez, yarınlara olan inancı sönmez. Bugün adınız ne olursa olsun, yarın güzel günler sizindir. Sabır aslanlar, güzel günler mutlaka gelecektir. Umut Aras, Şıh Musa Genç için selam olsun. Bir gün beraber geleceğiz. Sizi çok seviyoruz. Bir gün güneş size de doğacak. Sizin geldiğiniz gün bayramımız olacak. Sabır dedi Neşe Genç panelinden gelen mesaj böyleydi. Efendim mesajın baş kısmını, ilk cümlelerinizi düzeltmek durumunda kaldım. Yayın ilkelerimiz bakımından uygun olmayan sözcükler barındırdığı için kusura bakmayın. Yayınlarımızı takip ederseniz zaman zaman izah ediyorum. Ferdi İdrak kardeşimiz merhaba. Gökhan Doğanay'dan dayı parçası aslan kardeşim Memo İdis'e gelsin. Güzel günler yakındır can dostum. Elbet bir gün dedi. Gökhan Doğanay'dan dayı adlı eseri istedi. Ferdi İdrak. Paneldeki ismi Ferdi İdrak kardeşim. Merhaba. Gökhan Doğanay dayı parçası aslan kardeşim Memo İdis'e gelsin. Güzel günler yakındır can dostum. Elbet bir gün. Memo İdis. Ferdi İdrak'tan sana geldi bu güzel çalışma armağan olarak. Ve güzel günler yakındır can dostum diyor Ferdi İdrak sana. Memo İdis, aç radyonun sesini.

Efendim gece devam ediyor. Azer Bülbül, her an her şey olabilir. Mehmet Batuhan Şahin'den, Fırat Karayazı, Sefa Kürşat Yaman, Gürbüz Demir, namı diğer Apoka, Veysel Çelik, Ahmet Oğuzhan Can, Mesut Özcan, Yasin Akbaş. Şarkıyı da alalım hemen. Güzel günlerde görüşürüz dedi değerli kardeşimiz ve devam etmiş Firo. Hiçbir engel umudu durduramaz. Çünkü özgürlük önce insanın yüreğinde başlar. Umuda hiçbir şey hükmedemez. İnanca hiçbir duvar dayanamaz. Yeter ki insan yarına dair ışığını içinde söndürmesin. Bugün zor olabilir ama yarın güzel günler sizin olabilir. Sabır aslanlar, yüreğinizdeki umut hiç eksilmesin dedi Firo.

ve Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir adlı eseri armağan etti. Mehmet Batuhan Şahin'den Fırat Karayazı, Sefa Kürşat Yaman, Gürbüz Demir, Namı Diğer Apoka, Veysel Çelik, Ahmet Oğuzhancan, Mesut Özcan, Yasin Akbaş'a geldi. Firo'dan Bomboş. Güzel günlerde görüşürüz mesajıyla.

Efendim Gece 1'e değin yayınlarımız devam ediyor. Medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin.

güvenmen hiçbir şeyine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.

Mert Demirtaş kardeşim dedi ki, selamünaleyküm Murat abim, aslan dostlarım Selami Taşkın, Ferhat Karakaya, Uğur Özbek ya da Özbek, Baran Özbay, elbet bir gün o güneş bize de doğacak, elbet bir gün dedi Mert Demirtaş ve aleyküm selam değerli kardeşim. Aslan dostlarım Selami Taşkın, Ferhat Karakaya, Uğur Özbek, Baran Özbay, elbet bir gün o güneş bize de doğacak, elbet bir gün dedi Mert Demirtaş. Arkadaşlar gece 1'e değin yayınımız devam ediyor. Birkaç gündür erken havlatıyorsunuz. Niye öyle oluyor anlamıyorum. Yayınlarda bir değişiklik mi yapsak?

içeriklerden sıkıldınız herhalde. Şarkı, türkü, mesaj filan falan derken. Öyle mi? Şimdi günün konusuna, yani kendi konumuza dönmeden önce, biliyorsunuz aşkın asaleti üzerine konuşuyoruz. TRT Haber'den alıntı olarak aldığımız bir haber var. Onu aktarmayı planlıyorum sizlere birazdan.

Fakat önce, haberden önce bir isteğimiz var. Onu gönderelim. Bekletmeyelim kardeşimi. Zor Bey Evren Dilmaç'ın başta babacığı Volkan Dilmaç'a ve Volkan Dilmaç'ın yanındaki dostlarına armağanıdır. Yıldırım Budak Baba gözyaşımla mektup yazdım rüzgara. Volkan Dilmaç'a, evladı Zor Bey Evren Dilmaç'tan, keza Volkan Dilmaç'ın yanındaki dostları Veysel, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerine selamlarıyla birlikte, sevgileriyle armağan olarak geliyor. Yine ağabeylerim Batuhan Kuşbudu, Can Göksüoğlu, Burak Can, Baki Karisli, Burak Karisli, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Tayfur Avcı, kardeşim Hamza Topdemir, Oğulcan Olgan, yine Şamyel Osman ve ismini sayamadığım dostlarıma, abilerime, babama bir kere daha selam olsun, armağan olsun bu güzel türkü. Baba gözyaşımla mektup yazdım rüzgara, Yıldırım Budak. Yol kararınca dönen haindir, her nasip de vaktine esirdir. Önce şeref sonra hayat, Murat abi diyor Zor Bey Evren. Aynen öyle Zor Bey, önce şeref sonra hayat. Tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Şeref pek miyim be? Kemal Özüpek, Zekeriya Akdoğan, Alperen Gözüpek, Can Yıldırım ağabeylerime de selam olsun. Yine Ceylan Marketler Zinciri çalışanlarına da Zor Bey Evren Dilmaç'tan selamlarıyla birlikte bu eser armağan olarak geldi. Volkan Dilmaç, aslan gibi bir evladım var. İşin gücün rast gelsin. Aç radyonun sesini.

Tabii ki Zor Bey, kimin kayığı hızlıysa ona binmenin derdinde olanlar, menfaat uğruna yola devam edenler gün gelir o yolda boğulurlar. Çok haklısın amcam. Menfaat uğruna karşıdan karşıya geçene kadar insanları sal yapmaya, ümitleri ve sözleri yere vurmaya, insanları aldatmaya hiç gerek yok. Elbet boğar o deniz, elbet boğar.

Zor Bey perdeyi daha kapatmadı. Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına selamlarıyla birlikte bu defa Mustafa Yavuz Ümit Yaşar "Ben Doğarken Ağlamışım" adlı eseri gönderiyor. Volkan Dilmaç'ın yanındaki dostlarına da, abilerine de selamları ben var. Zor Bey'in. O isimleri sayıyorum efendim. Veysel, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerine selamlarını gönderdi Zor Bey. Yine abilerim Batuhan Kuşbudu, Can Göksüoğlu, Burakcan Baki Karisli, Burak Karisli, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Tayfur Avcı, kardeşim Hamza Topdemir ve Oğulcan Olgan adını sayamadım. Bütün dostlarıma, abilerime, babam Volkan Dilmaç'a çokça selam olsun. Can Göksüoğlu ağabey, hediyeni aldım diyor Zor Bey, teşekkür ediyor. Kemal Özüpek, Zekeriya Akdoğan, Alperen Gözüpek, Can Yıldırım ağabeylerine de, yine Ceylan Marketler Zinciri çalışanlarına selamlarını gönderirken Şamyel Osman'a da çok çok selamlarını gönderiyor Zor Bey, Evren Dilmaç. Zor Bey'in yüreğinden babacığı Volkan Dilmaç ve

0: arkadaşlarına, Zor Bey'in dostlarına armağan olarak geliyor bu güzel çalışma. Menfaatleri uğruna kayığı hızlı olan
1: ben doğarken
0: kimin kayığı hızlıysa ona birmenin derdinde olanlar, emin olun gün gelir o sularda siz de sıkıntı yaşarsınız diyor. Ben de burayı şöyle tamamlıyorum. Evet, menfaat uğruna vefasızlık edip maddi çıkarlar uğruna güçlü tarafta olanlar bir gün kaybediyorlar. 2-2 daha 4. Kimse kimseyi karşıdan karşıya geçerken sal yapmasın. Gün gelir o sal ters döner. Çok da doğru bir laf. Zor Bey evden Dilmaç'ın yüreğinden armağan olarak geldi. Bir kere daha başta babacı Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına ve Zor Bey'in arkadaşlarına, abilerine.
1: Ben doğarken ağlamışım.
0: Ben doğarken ağlamışım.
1: Dişe kalka büyümüşüm. Gurbet eldesi.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Balım diyor ki Murat abicim inan Kırıktaş'a balı diyor ki hayattaki en büyük şans yüreği güzel bir adama rastlamak. En güzel hediye de yüreği güzel bir adamın sevdiği kadın olmak. İşte ben o yüzden çok şanslı bir kadınım. Çünkü sevdiğim adam inan Kırıktaş. Aşkım da aşkım, iyi geceler. Allah'ım seni korusun, seni bana bağışlasın. Aşkım da aşkım dedi balı. İnan Kırıktaş'ı çok sevdiğini söylüyor. İnşallah İnan Kırıktaş balının sesini duyuyor. Mert Demirtaş en kısa zamanda inşallah. Ferhat Karakaya, Uğur Özbek, Selami Taşkın, Baran Özbay, Yusuf Kartal, Veysel Çelik ve dostlarım kardeşlerime selam olsun dedi. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi bizden. Bizi gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap.

öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı varla yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun. Etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme, etme. Şekerlinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da den, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et. Ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun.

Selamun aleyküm. Ben Zor Bey Evren Dilmaç. Babam Volkan Dilmaç. Kuşlar uçmayı, balıklar yüzmeyi unutsa bile biz bize yapılanı asla unutmayız. Bizim sıkamayacağımız bir el, bükemeyeceğimiz bir bilek yok Allah'ın izniyle. Ağabeylerim Burak Karisli, Baki Karisli'ye, kardeşi Efe Karisli'den Mustafa Yavuz Havar parçası armağan olsun. Kardeşleri Murat Gümüş, Ali Arda Sekmen'den de bol bol selam olsun. Biz kuyuya talip olduk, sırada Mısra Sultan olmak da var. Efe Karisli finalde de böyle bir cümle göndermiş. Selamun aleyküm, ben Zorbay Evren Dilmaç, babam Volkan Dilmaç. Kuşlar uçmayı, balıklar yüzmeyi unutsa bile biz bize yapılanı asla unutmayız. Bizim sıkamayacağımız bir el, bükemeyeceğimiz bir bilek yok Allah'ın izniyle. Ağabeylerim Burak Karisli, Baki Karisli'ye, kardeşi Efe Karisli'den Mustafa Yavuz Havar parçası armağan olsun. Kardeşleri Murat Gümüş, Ali Arda Sekmen'den de bol bol selam olsun. Biz kuyuya talip olduk, sırada Mısır'a sultan olmak da var diyor Efe Karisli.

Efendim birazdan 12 ve 13. yargı paketleriyle alakalı en doğru haberleri size arz edeceğim. Bende kalın lütfen. Kader mahkumlarını ve ailelerini ilgilendiren bir haber. Başım.

Bir mesajımız var, onu da aktaralım. Hamza Ceylan kardeşim panelinden gelen, Hamza Ceylan adıyla kayıtlı panelden gelen mesaj. Ferhat Şahin'den can dostları Bora Akdoğan, Hamza Ceylan, Umut Aramaz, Anıl Pekdemir, Ömer Tunç, Orhan Yılmaz, Tolga Bedel, Onur Yıldırım, Yener Gerçek, Berkay Kartal Gümüşsoy, Seyit Emin Erdoğan, Ali Güvercin, gücüm de yetmiyor istemiş Hamza Ceylan. Değerli kardeş, tekrardan eğer girip hızlı bir şekilde şarkı bölümünden sadece şarkıyı bir nokta bile atsan mesajınla birlikte tekrardan gönderebilirim. Normal mesaj bölümünden göndermişsin, bilgin olsun. Dolayısıyla çalamıyorum, hakkını helal et. O mede mesajın sonunda Murat İnce yol mesajı bulduğunuz yerin üstünde mesaj var. Oradan uzun uzun mesajları yazıyoruz ama şarkı isteğimiz varsa hemen altında şarkı isteğini kısa 160 karakterde yazıp gönderiyoruz. Şarkı isteği kısmından göndermezseniz panelime, yani otomasyon sistemde benim panelime düşmüyor. Dolayısıyla serbestlik kazanmadığı için eser çalamıyorum. Evet. Haber dedik. Bakalım haber bizi nereye taşıyacak. TRT Haber, adalette reform dönemi, yargı paketlerinde son durum ne? Ankara, Türkiye'nin hukuk sisteminde etkinliği, şeffaflığı ve hızı artırmaya hedefleyen yargı reformu stratejileri kapsamındaki yasal düzenlemeler kamuoyunun gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar doğrultusunda kamuoyunda 12. ve 13. yargı paketleri olarak bilinen kanun tekliflerine dair

resmi takvim ve içerik detayları netleşti. Hükümlü, tutuklu ve yakınlarının sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı resmi açıklamaları esas alması gerektiği vurgulanırken, bakanlık kaynaklarından edinilen en güncel ve doğru bilgiler şu şekildedir. ...12. yargı paketi yasalaştı, odak noktası hukuk mevzuatı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, yasama süreci tamamlanan 12. yargı paketi 31 Temmuz 2026 tarihi itibariyle resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak bu paketin ağırlık merkezini ceza mevzuatından ziyade hukuk yargılamaları, icra, iflas kanunu ve duruşma sürelerinin kısaltılması gibi usul düzenlemeleri oluşturmuştur. 12. yargı paketi kapsamında kader mahkumlarını doğrudan etkileyecek genel bir infaz indirimi ya da tahliye düzenlemesi yer almamıştır. Şimdi efendim, gözler 1 Ekim sonrasına çevrildi. 13. yargı paketi gündemde. Kader mahkumları ve ailelerinin asıl odaklandığı infaz sistemine yönelik reform adımları için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim 2026 tarihinde başlayacak yeni yasama dönemine çevrilmiştir. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in yaptığı resmi açıklamalarda Ekim ayında meclis gündemine taşınması planlanan yeni düzenlemenin yaklaşık 24-25 maddeden oluşacağı belirtilmiştir. İnfaz düzenlemesi ve cezasızlık algısı dengesi. Başlık bu. İnfaz düzenlenmesi ve cezasızlık algısı dengesi. Adalet Bakanlığı ve adli kulislerden edinilen bilgilere göre 13. yargı paketi ve sonraki süreçte ele alınacak ceza infaz düzenlemelerine iki temel denge gözetilmektedir. 1. Sadeleştirme ve erken tahliye modeli, ceza infaz sistemindeki yamalı bohça görünümünün giderilmesi amacıyla daha eşitlikçi bir yapı üzerinde çalışılmaktadır. Özellikle hayatında ilk kez suç işlemiş ve ıslah eğilimi yüksek olan kişilere yönelik denetimli serbestlik ve erken tahliye mekanizmalarının esnetilmesi masadaki formüller arasındadır. 2. Cezasızlık algısıyla mücadele. Toplumsal vicdanı yaralayan ağır suçlar, kadına yönelik şiddet ve mükerrer, yani tekrar eden suçlar bakımından infaz sürelerinin tam tersine uzatılması ve denetimli serbestlik şartlarının ağırlaştırılması planlanmaktadır. Efendim, sosyal medyadaki genel af iddialarına karşı uyarı başlığının altında da şunları anlatacağım. Adalet Bakanlığı yetkilileri meclis başkanlığına henüz resmi ve kesinleşmiş bir kanun teklifi metni sunulmadan sosyal medyada yayılan kesin tahliye tarihleri, infaz oranlarında dev indirim veya genel af içerikli paylaşımların gerçeği yansıtmadığını önemli hatırlatmaktadır. Şu an itibariyle yürürlüğe girmiş resmi bir af veya herkesi kapsayan bir infaz indirimi kanunu bulunmamaktadır. Meclisin açılmasıyla birlikte komisyon süreçleri başlayacak olan taslağın nihai maddeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylanıp yasalaştıktan sonra kesinlik kazanacaktır. Gelişmeler objektif ve doğru adli kaynaklardan takip edilmelidir. TRT Haber Ankara. Evet değerli dostlar, TRT Haber'in son bildirimi bu yöndeydi. Hakkınızı helal edin. Sizlere çok daha güzel haberler vermek isterim. Ola ki böylesi bir açıklama, net doğru açıklama gelirse sizleri kapsayan ailelerinizi muhakkak surette biz de yayınlarımızda yer vereceğiz. Neticede bir aileyiz. Açıkçası kavuşamayan, çoluğuna çocuğuna hasret kalan bütün kardeşlerime üzülüyorum. Eşlerine acı çekiyor herkes. Kolay değil. Şöyle bağlayalım. Artık yayının sonundayız. Bazen insanın içinde öyle bir özlem büyür ki

onu hiçbir kelime taşıyamaz, kimseye anlatamaz. Çünkü anlatsa da eksik kalır. Özlüyorum dersiniz mesela, oysa özlediğiniz yalnızca bir insan değildir. Onunla geçirdiğiniz bir akşamı özlersiniz mesela, birlikte içilen bir kahvenin kokusunu, bir mesajın ekrana düştüğü o küçük heyecanı, bir kapının açılışını, bir neredesin sorusunu, bir geldim deyişini mesela. Bazen de sadece başınızı yaslayacağınız o omzu. Ve yıllar geçer. İnsan dışarıdan bakınca hayatına devam eder. Güler, konuşur, çalışır. İnsanlarla yan yana gelir. Ama gecenin bir yerinde herkes sustuğunda, kalbinin içinde hala aynı yere dokunan bir sızı vardır. İşte o zaman anlarsınız. Bazı ayrılıklar insanı sevdiğinden değil, kendinden bir parçadan ayırır. Ama buna rağmen sevginizi öfkeye çevirmiyorsanız, bana bunları yaşattı, keşke hiç tanımasaydım demiyorsanız, şiddete kesinlikle başvurmuyorsanız, hala onun adını duyduğunuzda içinizden kötü bir söz değil, sessiz bir dua geçiyorsa, işte orada çok başka bir sevgi vardır dostlarım. Çünkü gerçek sevgi bazen kavuşmayı değil, karşılık beklemeden iyilik dilemeyi öğretir. Ya da öğrenir. Belki bir daha hiç konuşamayacaksınız. Belki yollarınız bir daha hiç kesişmeyecek. Belki onun hayatında artık sizin hiçbir yeriniz olmayacak. Ama siz yine de bir gece gökyüzüne bakıp nerede olursan ol umarım iyisindir diyebileceksiniz. İnanın dostlarım, bunu söyleyebilmek kolay değildir. Çünkü insanın kalbi kendisine acı veren birine iyi dilek göndermeyi kolay öğrenmez. Ama aşkın asaleti de tam burada başlıyor, biliyor musunuz? Bu gece aşkın asaletini konuştuk ya, çok örnek verdim. İnşallah kalpleriniz biraz soğumuştur acıya dair. Sevdiğiniz insan artık sizinle değil diye içinizdeki sevgiyi çirkinleştirmemek, onu kaybettiniz diye yaşadığınız güzel günleri de kaybetmemek ve belki de en önemlisi, bir insan hayatınızdan çıkabilir ama onunla yaşadığınız güzel duyguların hatırasını kalbinizde taşımanız hala sizin seçiminizdir. Gece nihayetleniyor ve bazı kalpler bu saatlerde daha açık konuşuyor kendisiyle. Belki sizin kalbinizde şu anda birinin adını sessizce söylüyordur. Umarım sevginin asaleti noktasında asil yaşarsınız. Ne olursa olsun bir gün, belki yarın ayrılan çiftlerle alakalı çok ağır eleştirilerle ve önerilerle bir program yapmayı planlıyorum. Çünkü ayrılıkta belli olur adam dedik ya. Ayrılan çiftlerle alakalı eşlerin şiddeti vesaire, bu nafaka konusu vesaire çok detaylı konuşacağım. Bak arkadaş, kapatmadan önce söylüyorum. Ayrılırsan bir kadını, erkeklere özellikle söylüyorum.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

üstüne çökmüş kapaklanınca sevda yoluna. Bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzün.